0: Reklam tanıtım.
1: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Günaydın Mersin.
1: Günaydın Mersin.
0: Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Yoğun bir gündemin içerisinde Haber Kritik programına başlıyoruz. Ben Abidin Yağmur.
1: Ben Muharrem Çağatay.
0: Günün gelişmelerini yerel gazeteler üzerinden okumaya çalışacağız. Tabii öncelikle Mersin ve bölgenin gündemine bakacağız. Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz fon krizi var. Aslında büyük fon krizi demek lazım. Büyük fon krizinden kimler faydalandı, kimler leman alındı? Ortada bir liste var mı, yok mu? Fon krizinden büyük para kaldıranların, bulanların lekelenmeme hakkına özenle koruyan bakanlıklar, diğer belediye başkanlarının, başka iddialarla gözaltına alıp tutuklanan belediye başkanlarının ya da başka insanların lekelenmeme hakkını ne kadar koruyor? Bunlar bugün ulusal gazetelerin gündeminde tartışılıyor. Mersin'in gündeminde ise daha farklı bir konu var. Biliyorsunuz 3 belediye başkanı aynı gün tutuklandı, aynı gün görevden alındı.
1: Geçen hafta bugün tutuklanmışlardı.
0: Evet, tam bir hafta oldu.
1: Haliyle, sabah saatleriyle.
0: Bu belediyelerde bir başkan vekili seçimi olacak. Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi bugün, Mersin Büyükşehir Belediyesi de yarın başkan vekilini seçecek. Yani bu 3 belediyenin kaderi yeni başkan vekillerine teslim edilecek. Muharrem abi neler söylersin, neler var kulislerde?
1: Evet, tabii ki kulislerde 2-3 gündür hareketli. Son başkanlık vekilliği için herkes bir kulis çalışması yaptı. Ama şunu da söyleyelim, dün akşam yetkililerden aldığım bilgi büyük ihtimalle 3 belediyede de tek listeyle gidilecek, tek adayla gidilecek. Yeni Parti'nin ve CHP'nin bu konularda birbirine mütabakat sağladığı gelen kulis bilgiler arasında ve sona doğru yaklaşmışlardı. Akşam ben gece geç saatlerde yetkililerle görüştüğümde hemen hemen bir sorun görünmüyor. Evet. Mezitli'nin biraz karışık gittiğini, Mezitli'de biraz sıkıntıların olduğunu söylediler. Onlara da biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı da burada.
0: Evet.
1: Görüşmeleri, mütabakatları bizzat kendi yapıyor.
0: Biraz isim bir verelim mi abi kulislerden? Yoksa tabii Mezitli'de erken de olur isimler için.
1: Yani mesela
0: seçim bugün, artık daha erkeninde kalmadı. Deniz Gür Ocak
1: Mezitli'de
0: en öne çıkan isim
1: Deniz Gür Ocak. Şöyle aslında Yenişehir'de de Çağdaş Dutlu
0: Öne çıkıyor.
1: Başkanların istediği kişiler bunlar.
0: Tabii başka adaylar da var.
1: Var. Ben çıkmak isteyen de var. Hatta ilk gözaltıların olduğu gün kulis çalışmasına başlayanlar var.
0: Evet.
1: Yani böyle de bir talihsiz.
0: Böyle bir

0: Şimdi
1: var. Bir taraftan da
0: aslında
1: Yenişehir'de 2 ya da 3 mezitte 3
0: aday
1: aday var ama seçime büyük ihtimalle uzlaşılarak tek adayla gidilecek.
0: Şöyle aslında bir de şöyle bir sıkıntısı var biliyorsun. Transfer geçişleri AK Parti'ye geçişler oluyor ya sık sık. Başkan vekili mesela Antalya'da büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçecek belediyeler arasında görülüyor. Belki İngiliz bahis şirketleri bir bahis açsalar açabilirler Antalya için.
1: Mezitli'de bir transfer bekliyor.
0: Olmaması için şimdi bu kriter için Müslüm Sarı'nın uğraştığı bilgisine ulaştım. Yani belediye başkanı seçildikten sonra gitmemeleri için gerekli taahhütler ya da artık ne gibi bir yetkileri var, ne yapabilirler?
1: Yok, transferden kastettiğim şuydu abi. Şu an resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde görünüp de gönlü de yeni partiyle olan meclis üyeleri var. Ya da CHP'de görünüp gönlü hala CHP'de olan meclis üyeleri de var.
0: Evet.
1: İkisi de var.
0: Evet.
1: Her iki gruptan da ben mevcut adayı beğenmedim. Ya da ben kendim aday olmak istiyordum. Ya da adayları beğenmedim. Gibi. Biliyorsun bizim Mersin'de bile yerlicilik, millicilik falan da çok olur.
0: Ama
1: Bir geçiş olur mu Cumhur İttifakı? En azından olma, bir protesto oyu olur mu?
0: Olma ihtimali yüksekti ama şu da var. Halk bunu
1: affetmez.
0: Bir de Mersin normal günlerden geçmiyor. Bir de sizin kaprislerinizle, sizin egolarınızla uğraşamaz.
1: Evet.
0: Çünkü bu adamları bir de seçen sizsiniz. Liste yapılırken niye itiraz etmediniz?
1: Evet,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Bir gece ansızın herkes geldi, listelendi.
1: Tabii şeyi vurgulayalım. Bu oylamalar normal belediye meclisindeki herhangi bir oylama gibi açık oylama şeklinde olmuyor. Oraya mı bakayım? Diğer kamera çalışıyor mu benim?
0: Ana kameradan gidelim.
1: Ana kameradan gidelim. Normal bir şey olmuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler biçiminde olmuyor. Kağıtlar dağıtılacak. Pusula gibi.
0: Ben senin ismini yazarken yeğenin kuyruğunu yapma.
1: Yanlış yaparsam ya da Muharrem Çağatay değil de
0: Cagatay yaparsam.
1: Muammer Çağatay yaparsam ya da
0: ya da R'nin birini eksik koyarsam.
1: Tabii bunlar oy farkının kapanma ihtimalinin olduğu meclislerde bugüne kadar gördüğümüz taktiklerdi. Burada ne Mezitli'de ne Yenişehir'de eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ye yeni parti ayrışması olmazsa Büyükşehir'de de aynı şekilde bir ayrışma olmasa Cumhur İttifakı'nın farkı kapatması şu an matematik olarak çok mümkün gözükmüyor.
0: Zor, imkansız.
1: Ancak ikiye bölünürse ama farkı kapatabilirler.
0: Şöyle biz Türkiye'de imkansız denen her şeyi yaşadık.
1: Tabii, her şey artık, olabilir işte.
0: Artık yaşıyor diye yaşayacağız diyebiliriz. Var ihtimal senin saydıkların.
1: Az önce söyledin Antalya. Değil mi?
0: Değil mi? Kim düşünürdü?
1: Güreşçilere falan gidip böyle çok
0: alnından öpen
1: bir belediye başkanımız var. Aileden Cumhuriyet Halk Partiliyim, aileden Özgür Özelciyim, aileden Yeni Partiliyim derken adları maalesef parti transferiyle anılıyor. Benzer bir transfer iddiası da Mersin'de var ama oraya girmeyelim.
0: Evet, onu
1: ona girmeyelim.
0: Girmeyelim bu konu bizim biz ne diyorduk? Sloganımız neydi?
1: Kimseyi üzmeyen.
0: Üzmeyeceğiz.
1: Abi, kimseyi üzmeyeceğiz. Herkes
0: işimize bakacağız.
1: Olup bittikten sonra ama ya niye bizi uyarmadınız demeyin.
0: Dedik.
1: Biz şu anda
0: sosyal medyada dedik.
1: Evet.
0: Belki burada demiyoruz ama sosyal medyada dedik.
1: Bir transfer olabilir dedik. Dinlemediler. Kesinlikle. Bize kızdılar. Hala kızıyorlar ama umarız olmaz. Umarız biz yanılırız.
0: Şunu tekrar belirtelim. Mersin'de bugün saat 14'te 2 tane seçim var. 2 meclis seçimi başkan vekilini seçecek. Elimize gelen kulis bilgilerini de paylaşalım sizinle. Kulis bilgilerinde Mezitli'de Deniz Güroçak ismi üzerinde mütabakat sağlandı. Yenişehir'de de Çağdaş Dutlu ismi üzerinde mütabakat sağlandı. Bilgilerini aldık. Son dakika ne olur, bir saat sonra ne olur onu bilemeyiz. Akşamki tablo bu. Yetkililerle de görüştüğümüzde büyük ihtimalle mütabakatlar tamam. Herkes tek kişiyle, tek adayla gidilecek dediler. Onun için Mezitli ve Yenişehir için son durum bu. Tabii ki yarın da Büyükşehir var. Ahmet Yıldız yeni yan yılınız hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim demiş. Ahmet Yıldız'a da buradan teşekkür ediyoruz. Ahmet Yıldız bizim müdavimlerden,
1: evet.
0: Kur'an aramı kaçırmayanlardan. Ahmet abiye
1: bugün
0: çok çok selam.
1: Mesajları bekliyoruz.
0: Evet.
1: Kent gündemiyle ilgili, ülke gündemiyle ilgili özellikle ülke gündeminde fon krizi var. Fon kriziyle ilgili söylemek istedikleriniz, belediye seçimleriyle ilgili söylemek istedikleriniz varsa

0: bunları.
1: Varsa sizin iletin. Duyumlarınız. Evet.
0: Ya da ben sadece selamlama yapmak istiyorum kardeşim. Bir şey söylemeyeceğim ama size bir selam göndermek istiyorum diyenlerin de
1: sokaktan mikrofonu uzatıyor.
0: Yorumlarını ya. Bekliyoruz.
1: Konuşmayacağım diyor.
0: Evet.
1: Abi tiz diyoruz.
0: Diyarbakırlı bir abi vardı ya, bana Tohan'la diyordu. Şu an vatanda bir noktada bana Tohan'la evet. Noktasına gelmiş. O noktada hani yorum yapmasanız bile bir selam gönderirseniz en azından
1: Esra,
0: kimler izliyor onları bir
1: Esra
0: görelim.
1: Esra Şahsi bize günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür Esra'ya da teşekkür edelim.
0: Gazetelere geçelim mi abi?
1: Geçelim istersen. Evet, evet Ezel, birinci gazetemizle başlayalım. Evet, Hakimiyet Gazetesi. Ben de tableti açayım. Evet. Akdeniz'in plastik kabusu demiş sürmanşette. Mersin İstişare Kulübü'nün toplantısında Akdeniz'i tehdit eden plastik kirliliği ve atık ithalatının çevresel etkileri gündeme geldi. Mersin Körfezi'nde sel sonrası plastik kirliliğinin 14 kat arttığını açıklayan uzmanlar, denetimlerin güçlendirilmesi ve atık ithalatının durdurulması çağrısını yapmıştı. Mersin'de bir de şunu söyleyelim. Geçen yaz her sabah Mersin'de sabah yürüyüşü yapanlardan biriyim. Yürüyüşün bitiminde Galatasaray Meydanı, işte Fenerbahçe Meydanı'nın olduğu yer, Marina'nın olduğu yerlerde sabahları denize de giriyorduk yürüyüş sonrası ama bu yıl giremedik. Niye? Deniz çok Just, kirliydi.
0: Yani, evet.
1: Çok kirliydi. Normalde bir önceki iki yıl denizin temizliğini överken birden deniz kirliliğiyle karşı karşıya evet. kaldık.
0: Üstelik şehir merkezinden batıya doğru da ilerledi. Normalde biliyorsun Erdemli'den sonrası görece daha temiz olduğu söylenir. Hatta Erdemli'de değil mi? Susanoğlu'ndan sonrası daha temizlenir ama bu sene Alanya'ya doğru, Anamur'a, Aydınca'ya doğru, Aydınca'ya pek uğramadı ama oralara doğru giden bir deniz kirliliği vardı. Hakimiyet Gazetesi de bu önemli haberi manşetine taşımış. Sedat Gündoğdu.
1: Erdal Çelik diyor ki, evet. Erdal Çelik diyor, yeni yayın yılınız kutlu olsun, cesur kalemler diyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: İbrahim Zengin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin atom karıncası. Yerelde bugün yarını da yeni göreve başlar. Tabi bu arada da kulis telefonları da geliyor. İyi yayınlar dilerim diyor İbrahim Zengin. Erdal Çelik selam olsun cesur kalemlere diyor. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet,
1: evet, Büyükşehir'den engelsiz hizmet atağı. Bir diğer haber. Evet, Gökçel tabi güven tazelemek istiyor. Yeni partide bir diğer haber. Yeni partinin kurucu il başkanı Cengiz Gökçel güven tazelemek istiyor ama rakibi de tanıdık, aileden biri değil mi?
0: Ahmet Yorgun.
1: Bacana.
0: Evet.
1: Bacanaklar bizim.
0: Bacanaklarmış. Evet.
1: İki bacanak yarışacak. Evet. Evet, günaydın. Tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Çok güzel program yapıyorsunuz. Nevaf Kılıç, USİAD Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanıymış.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Nevaf, Genel Başkan, pardon. Nevaf abiye de buradan selamlarımızı
0: ekibimiz
1: yolluyoruz.
0: Ekibimiz iyi abi. He? Ekibimiz iyi. Bak az önce baş boşluğumuz iyi değildi. Yönetmenimiz Ezel hemen.
1: Ezel titiz.
0: Geldi, evet. Ezel. Müdahale etti.
1: Buradan Ezel'i de.
0: Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Teşekkür edelim. Evet. Ne dedik? Yeni partide de bir
0: bacanaklar.
1: Ama şöyle
0: ilçe başkanları Cengiz Gökçel'e destek veriyorlar.
1: Tamam, böyle
0: bu
1: bir,
0: normal mi?
1: Bence şöyle, hani diyordunuz demokrasi, hani evet. farklı olacak. İşte ön seçim olacak. Ön seçim olmadan seçmeni etkile
0: oldu.
1: Yani evet. seçmeni etkilemeye yönelik ya da üyeleri etkilemeye yönelik. Efendim biz 13 ilçe başkanı mevcut kurucu il başkanını destekliyoruz.
0: Evet.
1: Bir deklarasyon yayınlıyorsunuz.
0: Peki sana oy veren üyeler destekliyor mu? O belli değil.
1: Yani,
0: onu ölçmen mümkün şimdi, değil. Onu ancak sandıkla ölçebilirsin.
1: Söylemlerle eylemlerin farklı olduğunu görüyorum.
0: Evet.
1: Yani ne söylediniz ne oluyor. Yani şimdi ön seçim, evet. ön seçim, ön seçim dediniz. İşte üyelerin iradesi dediniz. Üye iradesi.
0: Üye iradesi,
1: nerede?
0: Evet. Yani
1: nerede?
0: Burada... Tabii Ahmet Yorgun'un da Cengiz Gökçen'in de tarafı değiliz ama dikkat çektiğimiz nokta şu.
1: Evet.
0: Üyelerle ön seçim yapılacak ve ilçe başkanları bir adayı öne çıkartıyorlar.
1: Evet.
0: Bunu yaparken bütün üyelerden görüş alarak mı bunu yapmışlar? Belli ki hayır. Kendi inisiyatifleriyle yaptılar.
1: Sizi seçen üyeler evet. bu işe okey mi dedi? Onu da açıklayın.
0: Evet.
1: Ben Akdeniz ilçe başkanı olarak diyorum ki
0: arkandaki üyelerimle beraber evet,
1: kaldır topu
0: evet,
1: o zaman arkana al. De ki Ahmet Yorgun çıkmana gerek yok. Bak biz üyeler bazında hepimiz oradayız.
0: Oradayız. Sen de boşuna yorulma.
1: Evet.
0: Değil mi? Ahmet
1: Yorgun,
0: de,
1: yorgun evet. da Ahmet abi Ahmet yorulmasın yorgun. Boşuna. Böyle bir şey yok.
0: Yorgun Cumhuriyetçi.

0: boşuna yorulmasın.
1: Yani
0: evet,
1: şimdi
0: slogan güzel oldu değil mi?
1: Evet. Ahmet Yıldız, gündem yoğun olduğu için denize giremiyorsunuz diyor. Ramazan Altınok, yeni yayın döneminde sağlıklı geçsin abi, hayırlı olsun diyor.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ramazan Altınok'a da buradan selamlarımızı yolluyoruz.
0: Hakimiyette başka okunacak bir şey yoksa abi.
1: Akkuyu'da alarm tatbikatı demişler. Bir diğer bence önemli. Zirvede dönüm noktası Alaca sahaya indi diyor. Biliyorsun hafta sonu yapılan seçimlerde, gerçi cuma günü değindik, MTSO'da bir değişim oldu.
0: Evet.
1: Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'nı Serdar Yıldız Görer kazandı.
0: Hayırlı olsun hem odaya, hem Mersin'e, hem kendisine. Başarılar evet. diliyoruz.
1: Başkan bazı biraz salladılar.
0: Evet.
1: İşte kent edebiyat ödülü, şu ödülü, bu. Daha durun abi ya, ben de daha bir adım atsın. Belki adam yasaklamadan dediler kent edebiyat ödülünü unutun.
0: Evet,
1: o niye? Da açıklama yapıyor. Niye unutalım?
0: Niye diyor. Unutuyor yani?
1: Yani niye unutalım?
0: Bir de böyle bir şey var. Yani başkanlar adına erkenden karar bir grup da var ki bunların da bir kısmı gazeteci.
1: Ama önce bir lobi var diyelim.
0: Lobi var. Ha,
1: herkes.
0: Evet, bir lobi var daha doğru. Ha. Bırakın başkan bir seçilsin. Kurumlarda devamlılık esastır değil mi? Yani bir kurum bir
1: yapmazsa,
0: iyi bir iş yapıyorsa.
1: Yapmazsa konuşalım.
0: Evet.
1: Şimdi adam seçilmiş. Adam seçilmeden diyor ki sen bunu... Sen bunu yasaklayacaksın. Ya dur, ben konuşmadım ki, öyle bir demecim yok. İşte kent edebiyat ödülü artık bitti. Kim evet. açıkladı? Adamın haberi yok.
0: Bir de kent edebiyat ödülüne gelene kadar neler var? Değil mi?
1: Memleketin daha, derdi
0: memleketin
1: kent
0: derdi
1: edebiyat
0: ödülü. Derdi çok ki.
1: Millet evet. dün Tepeköy'den bana görüntü atıyorlar. Elma Meysu'ya 5 evet. TL'ye. 3 TL pardon. 3 TL elma satıyor üretici.
0: 1 kilosu 3 lira.
1: Kent edebiyat ödülü olsa ne olacak? Evet, edebiyat olsun da 3 TL'ye ne olacak? 3 TL. Öğrenci okutuyor bu adamlar. Ya da ilaç alıyor. Tarım ilacı alıyor. Gübre alıyor. Başka mazot alıyor. Mazot 3'lü rakamlar biliyorsunuz geçti. Şimdi bu tür konuları konuşmuyorsunuz. Başka şeyler başka konuşuyorsunuz. Şeyler, artık evet. size de söyleyecek bir şey yok. Seyrani Soluhan ileride üyeleri etkilemeye yönelik girişimleri nedeniyle yeni partiye butlan gelir mi diyor.
0: Gelmez. Yani gelmez ama soru güzel. Soru güzel ama gelmez. Şöyle,
1: evet.
0: partinin içerisindeki uyum ve barış bozulur. Yoksa butlan gelmez tabii.
1: Tabii ki. Tabii. Ama
0: Ahmet Yorgun da öteden beri bu partiye emek verdiğini hepimiz görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok emeği oldu. Yeni Parti'ye de çok emeği oldu. Biz burada söylediğimiz sadece yanlış giden bir şeye biz dikkat çektik.
1: Evet.
0: Eğer sadece delegeler sizi seçtiyse tamam, Ahmet şeye, Cengiz Gökçe'de tabii ki bağlılığınızı bildirin.
1: Bak bir üye ne güzel söylemiş.
0: Ama üyeler seçti diyorsunuz bize.
1: Bak bir üye ne diyor biliyor musun? Diyor ki benim irademe ne genel başkanımız ne de ilçe başkanı ne de ne il başkanı, ilçe başkanı müdahil olamaz. Sayın genel başkanımız söylemleri geçerli diyor. Yani biz
0: evet.
1: özgür irademizle oy vereceğiz. İlçe başkanının dediği bizi bağlamıyor.
0: Bağlamıyor. Diyor. Yani ilçe başkanı orada daha tarafsız durması gerekir. Söylediğimiz bu ama butlan gelmez sevgili Seyran. O konuda
1: Seyran'ı butlana alıştı.
0: Endişe yok. Türkiye bir butlanı daha kaldırmaz zannetmiyorum.
1: Yeter.
0: Yeter bu kadar.
1: Ezel, diğer gazetemiz gelsin. İmece geliyor sanırım.
0: İmece gazetesi. Evet. evet. İmece gazetesinin gündeminde bugünkü seçimler var. Belediye meclis seçimleri var.
1: Koltuk savaşı diyor. Ama güzel bir manşet.
0: Başlık koltuk savaşı. Aslında bir savaş var mı?
1: Var.
0: Var değil mi?
1: Var.
0: Gizli gizli bir savaş var. 3 belediyede kader oylaması başlığını kullanmış İmece gazetesi.
1: Evet.
0: Ekrana tam alabilir miyiz? Evet. Yenişehir ve Mezit'te bugün, Büyükşehir'de yarın başkan vekilliği seçimleri yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdül Özyiğit ve Mezit Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması kentte yeni bir sürecin kapısını araladı diyor İmece gazetesi ve bu haber için koltuk savaşı başlığını uygun görmüş. Evet, 3 koltuk
1: var.
0: Boşaldı.
1: Var.
0: Bir nevi bir erken seçim olacak. Yani.
1: Mehmet
0: Fakat
1: Aç
0: burada meclis üyelerinin oylarının geçirilir olacağı bir seçim olacak. İmece gazetesi bunu manşetine taşımış.
1: Mehmet Açık diyor ki ekranlarda tekrar Muharrem Çağatay'ı, Abidin Yağmur'u görmek gerçekten gurur verici, tarifsiz ve gerçek haberleri tarafsız bir şekilde yaptığı için ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Çok
1: diyor.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Biz Halil Erguan diyor ki günaydın, yeni yayınınızı tebrik ediyorum. Evet.
0: Evet, İmece gazetesi dediğimiz gibi bu haberi manşetine vermiş. 3 belediye başkanının fotoğrafına da yer veriyor. Tabii başkan adayları

0: Henüz resmi olarak açıklanmadığı için başkan adaylarının fotoğrafı yok ama yarın çok büyük ihtimalle iki ilçenin yeni belediye başkanlarının fotoğraflarını
1: yarın
0: gazetelerde göreceğiz.
1: İki ilçenin belediye başkanı büyükşehir belediye başkanının vekilini seçmek için mecliste olacaklar.
0: Mecliste iki yeni üye kazanmış olacak. Tabii çok zor bir zamandan geçiyoruz. Şu yaşadıklarımız çok kötü. Yani çok değerli siyasetçiler şu an içerideler ve halkın tertemiz oylarıyla aldıkları koltuklar ellerinden alındı. Çok kötü bir süreç. Tek tesellimiz burada siyasette genç isimlerin öne çıkıyor olması.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani Mezitli'de de, Yenişehir'de de,
1: yerde onlar da
0: Büyükşehir'de de, evet. O ak saçlı, emekli grup Allah'tan mecliste değillerdi bu dönem.
1: Evet.
0: Meclisleri çok karıştırmadılar.
1: Evet.
0: Bir de onların olduğunu düşün abi. Her biri 70-75-80 yaşlarındaki
1: azim var. Bir de onlarda bir azim,
0: evet,
1: var ya.
0: De var.
1: Ben yaparım. Tecrübe lazım.
0: Evet. Senelerdir böyle siyasetin her alanda olmaya çalışanlar meclisleri küçümsediler. Biraz da belki de güvenmediler. Meclis ya vaap seçer seçilemez. O kadar oy alamaz diyorlardı. Bak, vaap seçer sayesinde şu anda çok rahat bir başkan vekilliği seçimi yapıyorlar.
1: Evet. Evet.
0: 46 üyeye karşılık 24 üyeyle seçim yapıyor şu anda. Vahap Seçer eğer rekor ayı almasaydı, hani bize diyorlardı ki ya işte efendim Cumhuriyet Halk Partisi burada ceketini koysa kazanır. Vahap Seçer aday olmasın da başkası aday olsun diyorlardı. Hadi biraz eski defterler açalım, laf açılmışken. Biz de diyorduk ki ya kazanırsın. Ama Vahap Seçer'le bir başka kazanırsın. Ankara'yı kazanırsın ama Mansur Yavaş'la bir başka kazanırsın. İzmir'i kazanırsın ama Tunç Soyer'le bir başka kazanırdın. Bak, İzmir'deki olayı gördün.
1: Evet.
0: İşte Mersin'deki olay da.
1: Sütte leke var ve onda leke yok.
0: Evet. Mersin'deki olay da görüyorsunuz. Rekor oyla seçilmesi sayesinde bütün meclislerde şu anda ister Cumhuriyet Halk Partili deyin kendinizi, ister yeni partili deyin, ne derseniz deyin, İster kent uzlaşısı deyin, bütün meclislerde çok rahatsınız. Yani belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'nın gelip bu meclislerde normal bir oylamayla sizden alma ihtimali yok.
1: Yok.
0: Dediğim gibi tek tesellimiz, tek mutlu olduğumuz nokta siyasette 3 gencin öne çıkacak olması.
1: Evet, evet.
0: Değil mi? 3 genç belediye başkanlığı olacaklar.
1: En genç izleyicimiz Kadir abi bizim peşimizi bırakmaz. Kadir Duman.
0: Evet.
1: Tabii. Kadir abiye selamlar. Günaydın, hayırlı olsun. Sizi ekranlarda görmek güzel. İyi haberler bekliyoruz. Biz geçen hafta hiç kendimizle ilgili sosyal medyada paylaşım yapmadık aslında. Yapmadım. Ben de bu hafta sonu yapayım dedim. Gördük ki bizim kendimize has olan izleyicimiz yerini aldı. Evet. Koltuklarda kumandayı eline aldı.
0: Tabii düşmanımız da vardır. Sevmeyenlerimiz de vardır.
1: Tabii ki.
0: Yani bizim gazetemizi okuma diyenler de vardır. Okumayız yani, hiç problem değil.
1: Ergün Horoz diyor ki Mersin'in nabzını tutan iki iyi tarafsız gazeteci yeni yayın döneminde döneminiz hayırlı olsun diyor.
0: Şimdi Kadir abi, Kadir Duman'ın seveceği bir haber var abi, onu verelim mi?
1: Önce şeyi verelim, dar gelirlinin
0: i̇şte mutluluğu. İşte onu diyorum, evet.
1: Evet.
0: Onu verelim.
1: Dar gelirlinin. İmecenin altında bir protein haberi var. Dar gelirlinin sofrasından protein tamam. Eksiliyor.
0: Sevgili Kadir Duman'ın seveceği haber değil mi? Onlar emekli oldukları için
1: evet.
0: Bu haberler. Dar gelirinin sofrasından protein eksiliyor. Hani güzel haber verin dedin Kadir abi. İşte güzel haber veriyoruz.
1: Evet.
0: Verilebilecek
1: maalesef. Geçim mücadelesi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Artan gıda fiyatları karşısında alım gücünü kaybeden asgari ücretler ve emekliler sağlıklı beslenmenin temel taşlarından olan kırmızı ete ve bakliyata ulaşmakta zorlanıyor. Yumurta yiyeceğiz abi. Yumurta da pahalı gerçi de.
0: Evet.
1: Gezen tavuk derken 10 lirayı buldu. Yumurta fiyatları da bir zamanlar sofraların vazgeçilmesi olan et birçok aile için artık ancak uzaktan bakılan bir ürün. Kemal Sunal'ın yıllar önce yapardı ya, bandırır geçerdi Orta Direk filminde, evet. Falan.
0: Zeytine veda ediyorum, peynire veda ediyorum derdi.
1: Bak 50 yıl, 30 yıl önceki filmlerdeki sahneler şimdi tekrar yaşanıyor. Günümüzü nereden gördü? O zaman da öyleydi.
0: Ama bir de şu da var, yani sahtecilik de olmasa dar gelirli vatandaş mesela peynir de alamayacak. Peynir alıyor ama
1: evet.
0: Aslında peynir değil. Kalsiyum maddesinden bir şeyler yapmışlar, böyle kireç gibi bir şey vermişler. Domatesi en kötüsü, zeytini en kötüsü. Eti biliyorsun bazı marketlerde falan çıkıyor sık sık.
1: Evet.
0: Onu katmışlar, bunu katmışlar, işkembe
1: Mersin'de
0: katmışlar.
1: Mersin'de özellikle evet. Daha meşhurlar.
0: Yani her şeyin sahtesi

0: ucuzlattığı için bunları, evet. Fakir fukara ancak maalesef o şekilde. Bir video dönüyordu, bir zeytin üreticisi gözyaşlar içerisinde artık, evet, karnımı doyuramıyorum diyordu. Değil mi?
1: Çok yani acı. Türkiye'de. Çok acı. Ben çok duygulandım, evet, onu izleyerek.
0: Ortada yani savaş yok, bir şey yok. Değil ama mi? Bir çiftçi açlıkla karnımı mücadele, doyuramıyorum diye feryat etmek durumunda kalırken, diğer tarafta da fon meselesindeki arkadaşlarımızın kirlenmeme hakkını savunuyoruz, değil mi? Evet. Arkadaşlar üzülmesinler, adları çıkmasınlar,
1: adları
0: diye
1: çıkmasın. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin yine çalışkan bürokratlarından Kazım Bal da bize, sizleri ekranda görmek çok güzel. Kazım Bal da biliyorsun Atatürk Parkı'ndan sorumlu.
0: Öyle mi?
1: Sürekli Atatürk Parkı'nı pozlarına atar. Neydi sloganı Kazım abinin? Atatürk Parkı ölümsüzdür. Evet, biz de Kazım abiye selamlarımızı yolluyoruz. Diğer bir gazetemiz Güney'e geçelim istersen, sıra Güney'de. Evet, burada dün tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Müslüm Sarı'nın bir açıklaması var. Tutuklama cezalandırma yöntemi oldu diyor. Evet, CHP sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Müslüm Sarı, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada 15 Ekim'de gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği seçimi için Yeni Parti ve DEM Parti'ye işbirliği çağrısında bulundu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Cumhur İttifakı'na geçmemesi gerektiğini vurgulayan Sarı, Belediyeler Birliği AKP'ye ya da Cumhur İttifakı'na geçmemeli, muhalefette kalmalı, esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalı. Bunun için her türlü işbirliğine ve özgürlüğe CHP olarak hazırız dedi.
0: Evet, şimdi bu durumda da DEM Parti ve diğer partiler elinizde belediye kaldı mı diye tabii sorabilirler, değil mi? Büyükşehir Antalya'da gidiyor. Mersin'e bir ilçe daha gidecek gibi görünüyor.
1: Ahmet Yıldız diyor ki
0: Balıkesir kalıyor.
1: Az önce dediniz diyor, sütte leke var, Cemil'de yok dedi diyor. O zaman diyor şöyle diyelim, Cemil'de leke var, sütte leke yok.
0: Çok doğru. Yani bu tespite şapka çıkartıyor, değil mi? Kimsenin reddedemeyeceği bir tespit.
1: Cemil'de leke, aynen, var. Cemil seçildiği yeri inkar etti.
0: Leke yok, evet.
1: Evet, bir diğer haber, sür manşete geçelim Güney Gazetesi'ne. Dolmuş'ta bir kişi uzatır mısın dönemi kapanıyor. Abi ön taraftan bir kişi, arkadan bir öğrenci, bitti. Artık tamamen dijitale dönüyor. Teknolojinin günlük yaşamın her alanda daha fazla yer edilmesiyle birlikte ulaşımda dijital ödeme sistemleri öne çıkıyor. Zaten eskisi gibi para yok biliyorsun. Dijital dönem bir para var herkeste. Evet.
0: Biz aslında Ali abinin yazısını alacaktık. Abi burada Güney'i erken çağırdık.
1: O zaman alalım.
0: Evet, Ali abinin yazısını alalım. Bu
1: Ufuk Kaba
0: meclisler kısmını bir de oradan dinleyelim ardından.
1: Ufuk Kaba'nın mesajı. Ufuk Kaba mi? İyi yayınlar, selamlar, sevgiler ve saygılar demiş. Biz de Ufuk Kaba'ya selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Evet. Kadir Duman, aman aman iyi dedik. Moral bozuldu. İyi haberler verme Sayın Yağmur.
0: Evet. Ali Adaloğlu'nun yazısına gelelim. Güney Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, tecrübeli gazeteci, evet, Ali Adaloğlu. Tuz kokunca şehir yetim kalır başlığını kullanmış bugün. Yazının tamamını vermeyeceğiz.
1: Evet.
0: Yazıyı internet sitesinden girip ya da gazeteyi temin edip okuyun diye. Sadece bir girişini vermek istiyoruz. Ali Adaloğlu şöyle diyor. Ah Mersin'im, mah Mersin'im. Sonunda senin de fabrika ayarların bozuldu.
1: Evet.
0: Daha doğrusu bozdular. Hem de öyle böyle değil. Güzelim kentimin öne çıkan hoşgörü, barış, kardeşlik duyguları törpülendi. Aslında biçildi çünkü çıkar öne çıktı. Hemen hemen her yerde, her kesimde ufacık çıkar için birbirini satanlar aldı başını gitti. Sırf bir etiket uğruna Mersin'in en önemli STK'larının temeline dinamit koydular. Senden, benden, bizden dediler. Karpuz gibi ortadan ikiye ayırdılar diyor değerli meslek büyüğümüz Ali Adaloğlu. Yazının tamamını Güney Gazetesi'nin sitesinde okuyabilirsiniz. Hem Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın seçimlerindeki durumla ilgili hem de 3 belediyedeki seçimle ilgili Ali abinin bazı duyumları var. Belli ki burnuna gelen bazı kötü kokular var. Belli ki onları yazmış, okumanızı tavsiye ederiz.
2: Haber kritik, reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.

0: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları,
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buzemom'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
8: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
7: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
8: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
7: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
8: 0324 323 2301.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: Haber Kritik devam ediyor.
13: Gazi Özdemir yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Avukat Sami Dündar 909, Avukat Mert

0: Tabii sen tanıdığın için ben yorum yapmayayım.
1: Ben şöyle diyeceğim ya, tüm siyasetçiler için. Acaba bu son dönemlerde yediğimiz genetiği bozulmuş yiyecekler omurga bozukluğuna mı yol açıyor? Değil mi?
0: Demek ki evet.
1: Dikkat edin, yediklerinize dikkat edin. O şeyler var. Genetiği bozulmuş ürünleri yemeyin. Omurganızı bozar. Biraz omurgalı durmak bence gerekiyor. Evet, Tarsus Ticaret Borsası'nda Reis Avcı dönemi başlamış. Reis Avcı da herhalde yönetim kurulunda 148 oy aldılar. Kurayla. Ticaret Borsası'nın başkanı
0: olmuş. Evet. Reis Bey aynı zamanda meclis üyesi değil mi?
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi.
0: Tarsus Express gazetesi bu haberi manşetinden vermiş, yanında bir manşet daha vermiş. Özgür Özel, Başkan Ali Boltaç'ın misafiri oldu. Sol taraftaki habere bir yaklaşabilir miyiz sevgili yönetmenim?
1: Yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Yılmaz Şanlı bize başarılar diliyor, izleyiciniz bol olsun diyor.
0: Çok
1: Yılmaz
0: teşekkür
1: abiye,
0: ediyoruz Yılmaz.
1: Çok selam. Evet abi, din sendeyiz.
0: Şimdi haber şöyle, Özgür Özel Ali Boltaç'ın misafiri oldu diyor. Evet. Bir yemek yeniyor ve bu yemeğe Ali Maya Başarır da katılıyor. İlçe başkanları vesaire de katılıyorlar. İl Başkan Cengiz Gökçel de katılıyor. Hı hı. Ve haberin sonu şöyle. Buluşmada CHP'den yeni partiye katılan belediye meclis üyeleri Musa Ceylan ve Ali Şanlı'ya Genel Başkan Özgür Özel tarafından yeni parti rozeti takıldı. Hı hı. Ali Boltaç da o arada orada.
1: Evet.
0: Haliyle kamuoyunda şöyle bir soru doluyor. Ya şimdi belediye meclis üyelerinin rozet takılırken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a niye rozet takılmıyor? Çünkü Ali Boltaç henüz şeye geçmemiş. Yeni partiye geçmemiş.
1: Evet.
0: Öyleyse niye geçmemiş? Hafta sonunda biliyorsun bazı internet sitelerinde bir haber yayınlandı. Bunu biz de sosyal medyamızda yorumladık. Burada bu toplantıda Sayın Özgür Özel'in Ali Boltaç'a sen niye geçmiyorsun? Bak meclis üyelerin geçiyor, sen niye geçmiyorsun? Dediği ardından bir cümle daha kurduğu iddia edildi. Tarsus siyaset kulüplerinde bu iddia çok konuşuldu. Gazetede bu haberi verince o iddia aklıma geldi. Yani meclis üyeleri yeni partiye katılıyorlar. Sayın Ali Boltaç da orada alkışlıyor. Ne iyi ettiniz de katıldınız diyor. Ama kendisi katılmamış.
1: Özgür Özel orada espri yapıyor herhalde.
0: Sen niye katılmıyorsun diye. Demek evet. Ki espri yapmış belki de.
1: Espri bence de. seviyoruz esprileri. Tabii yağmur da herhalde biraz yavaşladı. Birazdan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi var. Tabii ki bizim yayınımız bir 10-15 dakika önce bitecek. Yarın tekrar birlikte olacağız ama devam edebiliriz. Yeni haber.
0: Evet, Erdemli Yeni Haber Gazetesi.
1: Erdemli Gazetesi. Erdemli'ye de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Erdemli'li limon üreticisine selamlarımızı yolluyoruz.
0: Evet. Erdemli Belediyesi Kur'an kursundaki çocukların sertifika alması ile ilgili haberi manşetine taşımış. Biz İsmet Can'ın, evet, Yeni Haber Gazetesi. İsmet Can'ın yazısına doğru bir odaklanabilir miyiz? Orada sevgili İsmet Can, Yeni Haber Gazetesi'nin sahibi ve beyni, sevgili Mehmet Doğaner ile beraber çıkartıyorlar gazeteyi. Evet. Fiyat düştü diye tarla boş bırakılır mı diye sormuş.
1: Evet.
0: Türk tarımındaki önemli bir sıkıntıya dikkat çekiyor İsmet Can ki kendisi hem gazeteci büyüğümüz hem de tarımın da içerisinde yer alan birisi. Hı hı. Ve Türkiye'de ilginç günler yaşıyoruz diyor İsmet Can. Markette sebze meyve ucuzladı diye tüketici sevinirken tarlada üretici kara kara düşünüyor diyor. Çiftçinin sezonu zararla kapattığını belirtiyor ve zarar eden çiftçinin artık ekmekten vazgeçme noktasına geldiğini de vurguluyor İsmet Can.
1: Sana birkaç soru sorayım mı? Hı hı. Sen yine böyle yap. Sor.
0: Sor.
1: Şimdi üzülerek belirtiyoruz. Tabii seninle hep haber yaptığımız için sana sormak zorundayım. Hiç kâr eden bir üretici duyduk mu bu yıl?
0: Hiç duymadık.
1: Değil mi? Peki hiç ucuz yedik diyen bir tüketici duyduk mu?
0: Duymadık. Onu da duymadık.
1: Değil mi?
0: Yani kendimizden biliyoruz, yemedik yani, ucuz bir şey henüz almadık.
1: Ne vardı mesela, hiç aklına gelen bir şey var mı ucuz yediğimiz?
0: Ucuzlamasını bekledim ama ucuzlamayan ürünler oldu. Mesela üzüm.
1: Aynen.
0: Üzüm bir türlü ucuz alamadık yani. Üzüm, evet, üzüm fanatik olduğum için. Evet. Üzümü bir

0: ucuzlatamadık. Elma sezon boyunca aynı fiyatta kaldı.
1: Şeftali. 80 lira,
0: evet.
1: 50 lira, 80 lira bandında.
0: Elma hep böyle 100 lira bandında gitti yani. Evet, ama iyi bir elma, öyle diyelim. Yoksa tabii ki ıskartaya çıkmış daha
1: 500 dökük.
0: Evet, ucuza elmalar da var ama böyle albenisi de olsun, tadı da olsun dediğin elmalar hep 100 lira bandında gitti maalesef. Yani bir şey ucuzlamadı. Halil İsmetcan'ın dediği gibi hani tarlada zarar eden çiftçi.
1: Çiftçinin sesi olmak vaabında bunu söylüyorum. Dün de tabii bana Tepeköy'lü elma üreticisi video atmıştı. Sosyal medyada da bir hayli izlenme, ilgi oldu. Tabii insanlar hemen şunu soruyor. Bunlara da sevmiyorum. Bu tür yorumlar da sevmiyorum. Efendim Tepeköy'de birinci parti kim oldu?
0: Evet. Sana ne? Yani çok merak ediyorsan YSK'nın sitesine girersin bakarsın.
1: Ya hayır yani adam.
0: Yormaya çalıştığın laf nedir yani?
1: Yani ne demek? Zarar ediyorsa nereye oy verdin? Verebilir.
0: Verebilir.
1: Yani verebilir. Bir daha
0: da verebilir. Bir daha da verebilir. Yani. Bu seni ilgilendiren bir şey değil. Zaten şu ekabir, şu kibirli, şu üstten bakan havayı bir terk etse.
1: Aynen.
0: Bu muhalefete oy verdiğini iddia eden kişiler. Ya verir vermez. Sana ne yani?
1: Evet. İyi yayınlar arkadaşlar demiş Esat Durak gazeteci arkadaşımız. Esat Bey uyanmış. Çok şükür. İyi güne başladıysan.
0: Bugün erkencisin Esat abi diyeceğiz şimdi.
1: Nuray Emre. Yenişehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem kadın kolları başkanıydı Yenişehir'de. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Bugün yapılacak olan seçimlerde tüm Mersin'de yaşayan vatandaşlar ve belli görevlerde Mersin inisiyatifinde olan kişiler Mersin'e olan sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz. Seçilen kişiler Mersin'in iradesine sahip çıkarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve tüm ilçe belediye başkanlarının yükselttikleri çıtayı daha yukarı taşımalarıdır. En kısa zamanda belediye başkanlarımız görevinin başına gelmelerini diliyorum. Vahap Seçer'le her zaman Mersin her yerde geçer diyor. Ruhi Güneş hayırlı olsun, iyi yayınlar dilerim, selamlar demiş. Evet, Ahmet tekrar herhalde kapanışı da yapmış. Canlar size iyi yayınlar diliyorum. Benim oğlanın kaydını yaptıracağım üniversiteye diyor. Yol açık olsun yeğenimizin diyelim.
0: Bizim izleyicilerimiz böyle değil mi? Giderken bile
1: saygı
0: haber veriyor yani.
1: Evet. Şeyin Erdal'ın önü kültürünün bir şeyi, televizyonun karşısından kalkarken bile müsaade istiyorlar.
0: Müsaade istiyor. Biz de izleyicilerimizin bu inceliğine layık olmaya çalışıyoruz.
1: Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Koral Ömür'ü aradım. Koral Ömür biliyorsunuz her gün Tarsus cezaevinde Başkan Vahap Seçer'i ve diğer belediye başkanlarını ziyaret ediyor. Ben de dün başkan nasıl diye sordum. Koral Başkan, başkan bugün biraz daha iyi. Biraz daha iyi ve daha inançlı. Herkese selamı var. Ve aslında yani son bir haftanın içindeki en iyi günüydü diyor başkanın. Bu arada tabii ki Vahap Başkan'ın ziyaretçileri de devam sürekli orada olduğu için başkan aslında bir nevi dinlenemiyor. 7 gündür orada ama ziyaretçi akını devam ediyor. Milletvekilleri bizim bilmediğimiz bir sürü ziyaretçi geliyor. Milletvekili arkadaşları geliyor. Belediye başkanı arkadaşları geliyor. O da gün gün daha iyiye gittiğini söylüyor. Ezel meclise bağlanacaksak meclise bağlanıyoruz. Meclise bağlanacağımız için günün sonuna geldik.
0: Geldik. Bizi izleme zahmetinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü
1: kimseye söz vermeyin sabah. Kahveyi beraber için.
0: Evet.
1: Siz kahve için biz haberleri okuyalım.
0: Kahveye de çay. Kahve diye insanlara şey yapayım değil mi? erken kalkan, erkenden işinin gücünün başında olan insanlar radyodan bizi dinleyebilirler. Araçlarına giderken
1: San
0: dinleyebilirler.
1: Radyo.
0: Cep telefonundan, tabletten, telefondan
1: her yerden
0: ve televizyondan bizi takip edebilirsiniz. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Abdullah Özyiğit, Abdurrahman Yıldız, Ali Boltaç, Durmuş Deniz, Fatih Önge, Hoşyar Sarı Yıldız, Mehmet Fatih Sofu, Murat Orhan, Mustafa Çetinkaya, Mustafa Kara, Oğuzhan Kökten, Özkan Kılıç Arpa, Adnan Saz, Akın Çelik, Ali İlhan Ayhan, Ali Kubilay Erdal, Ali Uyan, Ali Var, Ayşe Doğan, Aydoğan, Cem Barut, Deniz Gür Ocak, Durmuş Aslan,

Emin Göktuğ Aydın, Emin Orkun Yılık, Fatma Abacı, Feride Aslan Bilgiç, Fevzi Erciyes, Fikret Demirtaş, Gülşah Yıldırım Genç, Gürol Akbaş, Hamit Mert Avcı, Hande Kerimgiller. Haber

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekiplerim Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli, aracılar full okul.

kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, enflasyonla mücadele ve tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesajla katıldı. Erdoğan, Türk dünyasındaki birlikteliğin ortak tarih, kültür ve gönül bağına dayandığını vurguladı. Suudi Arabistan'ın Abha kentinde verilen tehlike alarmının ardından yetkililer riskin ortadan kalktığını açıkladı. Yemen ordusu ise Husilere karşı 1732 operasyon düzenlendiğini ve 900'den fazla kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyonları eleştirdi. Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Cumhur İttifakı'na geçmemesi gerektiğini vurguladı. Mersin Barosu'nun 2026-2028 dönemi başkan ve kurullarının belirlendiği seçim tamamlandı. Mevcut başkan Avukat Gazi Özdemir yeniden başkan seçildi. Mersin'de Değirmençay Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme %65'e ulaşırken proje tamamlandığında 31.310 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor. Mersin'de teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Yeni Parti İl Kongresi hazırlıklarına başladı. Kurucu İl Başkanı Cengiz Gökçel kongrede yeniden aday olacağını açıkladı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi dosyanın yeniden duruşmalı görülmesine karar verdi. 3 sanığın hakim karşısına çıkacağı davada baba Murat Aygar en ağır cezanın verilmesini istedi. Mersin'de dolmuşlarda ödeme sistemi değişiyor. 1 Kasım'dan itibaren yolcular ödemelerini yalnızca Mersin 33 kart veya temassız kredi kartıyla yapabilecek. Nesine 3. Lig 3. grubun 6. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu Ayos Osmaniye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Mersin ekibi 6 puanda kalırken Osmaniye Spor'da puanını 6'ya yükseltti. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü deplasmanda Fenerbahçe Gelişimi 85-77 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çimsa ÇBK Mersin deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 85-62 mağlup oldu. İlk yarıyı önde kapatan Mersin ekibi bu sonuçla ligde ikinci yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa

0: Beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Böylece durup dururken aklımda bir sürü şey. Saat onu geçmiş, zaman beni yenmiş. Kalbi kırık bir adamım.

0: reklam kazandırır.
1: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı yazılı

0: vites puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleri ile değerlendirildi. MESKİ Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. MESKİ ekiplerim Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SPK tarafından yayımlanan fon rehberiyle şeffaflığın artırıldığını belirten Yılmaz, piyasadaki sorunların geneline yayılmaması için çalışmaların

0: sürdüğünü ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli talimatlar gönderildi. Soruşturma dosyasındaki gizli belgelerin dijital mecralarda paylaşılması üzerine gizliliği ihlal ettikleri değerlendirilen kişiler hakkında resmen soruşturma başlatıldı. MHP'li Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinin Kasım sonuna kadar sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Yıldız, 2800 kişinin düzenlemeden yararlanabileceğini, örgütün üst düzeyindeki 230 kişinin ise kapsam dışında kalacağını belirtti. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolarla ilgili davada karar çıktı. 45 sanıktan 44'ü hakkında beraat kararı verildi. Suudi Arabistan'da bir hafta içinde 5 havalimanına yönelik düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. En fazla saldırının hedefi olan Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle operasyonlar geçici olarak durduruldu. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısı kentteki tutuklamaların ardından yoğun gündemle gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Hasan Özalp Önal, seçme ve seçilme hakkının korunmasının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. MESKİ, Mersin genelinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aydıncık Yeni Mahalle'de yenilenen 2100 metrelik su hattı sayesinde basınç sorunu ve su kesintileri giderildi. Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı. Minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve yol açtığı hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla D-Max'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla D-Max mağazalarında sizi bekliyor. D-Max Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. D-Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Kime gidersen